Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Mucize ile keramet, mucizenin tarifi, mucize normal dışı bir olaydır. Peygamberliği iddia eden kişinin davetini destekleyici olarak gelir. Meydan okumakla alakalı olup kendisine aynısıyla karşı koyulmaktan beridir. O halde meydana gelen acayip olaylar normal dışı değillerdir. Dolayısıyla örneğin uçakların uçması mucize değildir. Aynı şekilde peygamberlere tabi olan evliyalarda görülen peygamberlik iddiasına bağlı olmayan olağanüstü olaylar mucize değildir. Bilakis onlar keramet olarak adlandırılırlar. Ayrıca sihre aynısıyla karşı konulduğu gibi mucizelerden hiçbirine aynısıyla karşı konulmaz. Mucize iki kısımdır. Birincisi, bir kısmı insanlar istedikten sonra hasil olur. İkincisi, bir kısmı da insanlar istemeden hasil olur. Birincisine örnek, Salih peygamberin kayadan çıkan dişi devesidir. Kavmi ondan bunu istediğinde onlara erkek yavrusuyla birlikte dişi bir deve çıkarmıştır. İkincisine örnek, bir kütüğün peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinden dolayı meydana gelen olaydır. İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesinde bir ağaca ya da bir hurma ağacına dayanıyordu. Ensardan bir kadın veya adam, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir minber yapalım mı?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Mealen, isterseniz" diye cevap verdi. Bunun ardından ona bir minber yaptılar. Cuma günü olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında o kütük küçük bir çocuğun feryadı gibi feryat etmeye başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek onu kucakladı. İmam Ali'nin oğlu Hasan bu mucizeyi anlattığı zaman şöyle derdi. Ey Müslümanlar! Bir kütük peygamberimize hasret kalıp onu özledi. Siz onu özlemeye daha layıksınız. Keramet normal dışı bir olay olup Allah'ın emirlerinde müstakim olan müminde yani velide hasil olur. İşte bununla keramet sihirden ve büyüden ayrılır. Efendimiz İsa'nın aleyhisselam annesi Seyyidatuna Meryem'e hasil olan keramet gibi. Zekeriya peygamber Seyyidatuna Meryem'in yanına her gittiğinde kışın yaz meyvesi, yazın da kış meyvesinin bulunduğunu görürdü. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kullemâ dehale aleyhâ Zekeriyyel mihrâbe vecede indehâ rizqâ. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله آل إمران suresi 37. ayet. Manası, Zekeriya onun yani Meryem'in namaz kıldığı yere her girdiğinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem bu sana nereden geldi der. O da Allah indindendir derdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala bizleri peygamberimizin, sahabelerin ve ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayırmasın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan, Allah'a hamd olsun, Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği şeylere iman etmek. Kabir azabı ve nimetleri, Münker ve Nekir adlı meleklerin sorusu. Allahu Teala şöyle buyuruyor: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. En-Necm suresi 3. ve 4. ayet. Manası, o şeriatla ilgili hususlarda kendi görüşünü değil, ancak kendisine vahyedilen şeyleri söyler. Allahu Teala, Abdülmuttalib oğlu, Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hak diniyle göndermiş ve onu insanlara tebliğ etmesini emretmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu emaneti eda edip tam bir sıdık ve cesaretle tebliğ etmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ister helal veya haram olan hususlar, ister peygamberlerin kıssaları, isterse gelecekte, dünyada ve ahirette hasil olacak şeyler olsun, haber verdiği her şey hak ve doğrudur. Kabir azabı ve nimetleri ile Münker ve Nekir adlı meleklerin sorusu, peygamberimizin haber verdiği şeylerdendir. Kabir azabı, Allah'ın iman etmeyenleri kabirlerinde azaplandıracağına iman etmek farzdır. Allah, yerin eziyet verici haşerlerine, onların vücutlarını yemelerini, yere de onları sıkıştırmasını emreder. Böylece kabirleri, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ayrıca, bunlardan başka azap ve eziyet çeşitleri de vardır. Tövbe etmeden ölen, kebair ehlinden olan asi Müslümanlara gelince, onlar iki kısımdır. Birincisi, bir kısmını Allah kabirlerinde azaplandırır. İkincisi, bir kısmını da Allah kabir azabından muaf kılar. Kabir nimetleri, Allah'ın muttaki mümin kullarını kabirlerinden nimetlendireceğine iman etmek farzdır. Kabrin, dolunay gecesindeki nuruna benzer. Bir nurla nurlanması, 70'e 70 arşın genişlemesi, nur ile dolması ve bunlardan başka nimet çeşitleri kabrin nimetlerindendir. Münker ve Nekir adlı meleklerin sorusu. Münker ve Nekir'e iman etmek farzdır. Onlar renkleri siyah ve mavi karışımı olan iki melektir. Ölüye kabirde Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne demiş olduğunu sorarlar. Eğer ölü mümin ise şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resuludur der. İman etmeyenler de ise bunu söyleyemez. Ve bu iki melek onun kulakları arasına bir balyozla vurur. Eğer bu balyozla dağlara vurulsaydı dağlar paramparça olurdu. Bu iki meleğin sorusu hem müminin hem de iman etmeyenin başına gelir. Fakat kamil mümin onların sorusundan ne korkuya kapılır, ne de rahatsızlık duyar. Çünkü Allah onun kalbini sabit kılar. Dolayısıyla onların korkutucu görünüşünden korkmaz. Bu sorudan istisna edilenlerden bazıları peygamberler ve çocuklardır. Buradaki çocuklardan kasıt, buluğ çağına yani erginlik çağına varmadan ölenlerdir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.